terebaşti. Yaşı kalayı raştı rebaşti. Ye yaraşı kalayı. Yere beşe karabakadı.